0: Tanıdık. Ayıp hadi ya, çakır ya. Babi. Sorry, kapı razıntın tatmaz yok lan. Çocuklar. Ben mümkün insan yok. Hadi burada. PlayStation.
1: Thank you, thank you.
0: Sen de five. Alright, kim istedi? Nothing showing. I'll be clear.
1: Thank you. 783. To Quincy Center, the train station with the 73 for a disorder.